Bodega Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: ODTÜ.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

0: Anadolu'nu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Konu dünya ekonomisi olduğunda konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz Amerikan Merkez Bankası. O yüzden bugün yayında yeniden Fed'e yer vereceğim ve son dönemde orası biraz karışık. Neden karışık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konuya hemen giriş yaptım. Herkese merhaba bu arada. Evet, bu kez Fed konusunda mesele sadece faiz kararı değil çünkü. Fed'de çok önemli bir dönem değişimi yaşanıyor. Mayıs ayında başkan değişimi gerçekleşecek ve piyasalarda şu anda herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Yeni dönemde Fed nasıl bir çizgi izleyecek? Çünkü Fed yalnızca

0: söyleriz, Amerika'nın Merkez Bankası değil aslında küresel finansal sisteminde merkezindeki bir kurum. Dolayısıyla Fed'in attığı her adım, doların yönü, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını, altın fiyatlarını, tahvil faizlerini, hatta bizim gibi ülkelerdeki kur ve faiz dinamiklerini bile doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fed konusu bizim açımızdan da son derece kritik. Şimdi yeni dönemde görev ve devralması beklenen isim Kevin Warsh. Piyasalar bir süredir Warsh'un nasıl bir başkan olacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi aslında Fed'e yabancı bir isim değil. Daha önce de Fed yönetim kurulunda üyelik yapmış bir isim. Ve fakat bu sefer koşullar çok daha farklı. Çünkü görevi devralacağı dönem oldukça zor bir döneme denk geliyor. Şunu da söyleyebiliriz tabii. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde de günün sonunda küresel finansal krizin olduğu dönemdi. Orası da hiç kolay bir dönem değildi. Ancak mevcut dönemi de son derece karmaşık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi neden karmaşık ve zor bir dönem diyoruz? Çünkü bir tarafta halen tam olarak çözülememiş enflasyon problemi var ABD'nin kendi ekonomik gerçekleri içerisinde. Çünkü enflasyon problemi deyince tabii Türkiye ile karşılaştırınca hangi problemden bahsettiklerini bazen şaşırıyor olabiliriz. Ama kendi makroekonomik dinamikleri içerisinde önemli bir dengesizlik unsuru şu anda enflasyon seviyesi. Diğer tarafta büyümede de yavaşlama sinyalleri var. Üstelik bu son dönemde işte bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, işte yüksek petrol fiyatları ve savaş unsurları da eklenince bambaşka bir karmaşık bir denklemle karşı karşıya kalındı ve Warsh da böyle bir resmi alacak eline. Piyasaların en çok dikkat ettiği konu şu, acaba yeni Fed yönetimi enflasyona ne kadar tolerans gösterecek? Çünkü son dönemde Fed içerisinde bile bu konuda farklı görüşlerin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Bazı Fed üyeleri petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon risklerinin yeniden yükseldiğini düşünüyor. Hatta son toplantıda bazı üyelerin 3 üye kadar faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken olabilir mesajını verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Kevin Warsh'un daha farklı bir yaklaşım getirebileceği de konuşuluyor. Özellikle yapay zeka ve verimlilik artışının uzun vadede enflasyonu aşağı çekebileceğine dair görüşleri dikkat çekiyor Warsh'un. Yani ekonominin üretim kapasitesi artarsa büyüme devam ederken enflasyon baskısının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Ancak Fed içerisindeki herkes bu görüşe aynı ölçüde katılmıyor tabii. İşte burada bence önemli noktalardan biri şu, piyasalar artık yalnızca faiz kararını değil, Fed'in de düşünme biçimini anlamaya çalışıyor. Çünkü yeni dönemde Fed'in iletişim dili bile değişebilir. Örneğin, Kevin Warsh'un uzun süredir Fed'in kullandığı bazı iletişim araçlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mesela dot plot dediğimiz Fed üyelerinin gelecekte faizlerin nereye gideceğine ilişkin beklentilerini gösteren projeksiyonlarını fazla yönlendirici bulduğu biliniyor. Daha az yönlendirme yapan, biraz daha esnek ve belirsizliği kabul eden bir iletişim dili kullanabileceği konuşuluyor. Ama Warsh'la ilgili en dikkat çekici başlıklardan biri aslında bilanço politikası. Çünkü kendisinin uzun süredir Fed bilançosunun fazla büyüdüğünü düşünen isimlerden biri olduğu biliniyor. Özellikle pandemi döneminde Fed piyasaları desteklemek için çok büyük miktarlarda tahvil aldı ve bunun sonucunda Fed'in bilançosu tarihi ölçüde büyüdü. Yani Fed piyasaya çok ciddi miktarda likitte verdi. Peki bu bilanço büyümesi ne demek? Orayı biraz daha anlatmak istiyorum size daha akıcı ve daha basit bir çerçevede. Fed piyasadan tahvil aldığında sisteme yeni para vermiş oluyor. Böylece piyasada likitte artıyor, finansal koşullar gevşiyor, faizler daha aşağı geliyor ve ekonomi destekleniyor. Şimdi konuşulan şey ise bunun tersinin yapılması. Yani Fed'in elindeki tahvilleri azaltması ve bilançoyu küçültmesi. İşte buna bilanço daraltma diyoruz. Aslında biraz evvelki biraz şunu ifade ediyor. Yani evdeki fazla suyu yavaş yavaş tahliye etmek gibi düşünebiliriz. Yani pandemi döneminde sisteme çok fazla likitte verilmişti. Şimdi Fed bunun bir kısmını geri çekmeye çalışıyor. Çünkü Warsh'a göre bu kadar büyük bir bilanço aslında parasal aktarım mekanizması üzerinde de arıza yaratıyor. Peki bu niye önemli? Yani bilançoyu daraltsın Warsh. Neden biz bu kadar burada endişeliyiz? Çünkü bilanço daraltmak da biraz önce ifade ettiğim gibi aslında ekonomiyi sıkılaştıran bir süreç. Piyasadaki dolar likiditesi azalıyor, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor ve finansal koşullar daha sık hale gelebiliyor. İşte Warsh'un yaklaşımında dikkat çeken nokta bu, şu. Yani kendisi bazı açıklamalarında bilanço daraltımının daha aktif kullanılmasının faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de savunuyor. Yani Fed bir taraftan bilançosunu küçültüp piyasadaki fazla likiditeyi geri çekebilir ama diğer taraftan politika faizini daha rahat indirebilir düşüncesi öne çıkıyor. Bu biraz şu anlama da geliyor, ekonomiyi sadece faiz üzerinden değil bilanço üzerinden de yönetelim. Fakat burada da ciddi tartışmalar var çünkü bazı ekonomistler Fed'in bilançosunu hızlı küçültmesinin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini düşünüyor ve Amerikan tahvil piyasasındaki likiditeyi bozabilecek risklerden bahsediyor. Yani teoride mantıklı görünse de pratikte çok hassas bir süreç olduğunu çok net bir biçimde anlıyoruz. O yüzden de sadece faiz kararı değil, iletişimi ve bilanço konusunda nasıl bir yol izleyeceği de Fed'in bu dönemde son derece önemli bir konu. Başka konu, konular bitmedi, Fed'in bağımsızlığı konusu da. Çünkü yeni başkanın göreve gelişi, yani Walsh'un göreve gelişi biraz politik tartışmaların gölgesinde ilerledi. Özellikle Başkan Trump'ın uzun süredir Fed'in daha hızlı faiz indirmesi gerektiğini söylemesi nedeniyle piyasalar doğal olarak şunu da soruyor, yeni Fed başkanı ne kadar bağımsız hareket edecek? Bununla ilgili Walsh'un çok net ve kesin söylemleri var, bağımsızlık vurgusu var ama yine de piyasalar Merkez Bankası başkanlarını test etmeyi seviyorlar. Bu soru sadece tabii Amerika açısından önemli değil çünkü Fed'in bağımsızlığına dair oluşabilecek en küçük soru işareti de yine küresel piyasalarda oynaklık yaratabiliyor. Çünkü doların itibarı, doların güvenilirliği, Amerikan tahvil faizleri ve küresel sermaye akımları açısından da kritik oluyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Kevin Walsh her zaman, her ne kadar zaman zaman daha güvercin yani faiz indirimine daha açık mesajlar veriyor gibi görünse de Fed'in tamamını tek başına yönetmiyor. Fed kararları sonuçta bir kurul yapısıyla alınıyor ve şu anda Fed içerisinde halen oldukça temkinli bir kanat olduğunu da görüyoruz. Walsh'un işi burada da çok zor. Çünkü Fed kararlarına gelen şerh sayısı 1950'lerden beri ki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. En son Fed toplantısında karara şerh 4 kişiden geldi. Bir kişinin yine faiz indirimi savunucusu olan Myron'dan geldiğini, diğer 3 kişinin ise faizler tarafında daha sıkı duruş gerekliliğini ifade ettiklerini gördük. Şimdi tabii Powell'ın ayrılacağı bir dönemdeyiz ama guvernör olarak devam edecek Powell. Bunu açıkladı. Dolayısıyla oy verme yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla şerh sayısında artış da olabilir. Burada bir mutabakat sağlayabilmek üyeler arasında Walsh için son dönemde ki Fed başkanlarıyla karşılaştırdığımızda en zorlu görevlerden biri olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk aşamada Kevin Walsh'un kamuoyu önündeki ilk büyük mesajını takip etmek gerekecek. Onu da Haziran'daki Fed toplantısında görüyor olacağız. Peşi sıra yapacağı basın toplantısıyla bir de o toplantıda tabii ki çeyrek dönemli bir toplantı olduğu için yani çeyrek döneme geldiği için ekonomik projeksiyonların da revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğiz. Dolayısıyla Walsh'un bunu nasıl ifade ettiği ve anlattığı da çok önemli olacak. Kısaca yine önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, Fed'in kullandığı dili, vereceği mesajları ve yeni yönetimin oluşturacağı çerçeveyi de çok dikkatle takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bazen dünya ekonomisinin yönünü bir veriyle değil, bir merkez bankası başkanının kullandığı birkaç cümleyle de değiştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyle kapatmak da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeon Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te ODE Radyo'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Gökhan Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi ODE Radyo'da.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir hocamız var yanımızda. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeliha. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen konuya gireceğim. Şöyle, tabii ki bilindiği üzere fonlar hayatımıza birden konuya girdim ama fonlar hayatımıza böyle pandemiden sonra böyle daha bilinir oldu ve özellikle enflasyonist ortam veya işte dünyada yaşanan gelişmeleri istinaden parayı korumak için biraz da kendimiz ilgilenmediğimiz için bazı şeylerle fon nedir, ne değildir, bu fon nasıl yönetilir bunları herkes sorgulamaya başladı. Sevindirici bir şey tabii ama ben önce şunu sormak istiyorum. Fon dediğimiz yapı aslında en basit haliyle nasıl anlatılabilir? Yani neden birçok varlığı tek bir yapı içinde topluyor mesela, onunla başlayalım. Önce basitten başlayalım.
1: Evet ya, şimdi şöyle bir şey Zeliha, yani bir kere bireysel yatırımcılar açısından portföy yönetimi işi çok kolay bir şey değil. Tasarruf zaten zor bir şey. Yapabildik diyelim bir şekilde ama onu doğru yönetmek için de fon bir araç aslında ve önemli bir araç. Dediğin gibi aslında Türkiye'de yani son 10 yılda iyi bir ivme, hatta son 5-6 yılda daha da büyük bir ivmelenme gösterdi ama yani ben 90'lı yılların başlarında finans sektörüne giriş yaptım. Mesela o yıllarda hani çok fazla da bir önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ta ki işte 2001 krizi öncesindeki dönemde. Ya yatırım fonu dediğimiz şey aslında çeşitlendirmeyi sağlayan finansal varlıkların belli ağırlıklarda ve belli risklerde aslında yatırımcının kendi başına yapamayacağı yatırım eğilimini yatırımcılar aslında tek bir ürün üzerinden sunan bir varlık sınıfı. Ya bu anlamda tabii detayı önemli. Yani detayı dediğim, yani siz kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Yani yatırımcı olarak bir kere hani kendinizi beklenen getiri tercihiniz nedir? Bu işte bir ayda mı, bir yılda mı veya birkaç yılda mı beklenen getiriniz? Bu getiri sadece TL bazında da olmayabilir. Hani döviz bazlı fiyatlanan fonlar da var neticede ama ya şöyle bir dünya var. Hani finans piyasasında, hani Türkiye için özelinde söylersek binlerce yatırım fonu var şu anda. Yani tam sayısını hatırlamıyorum ama 2000'in üzerindedir büyük ihtimalle. Tabii. Yani 10 trilyon TL'yi de geçmiş olabilir. Birkaç aydır
0: öyle
1: bakmadım.
0: Mi?
1: Tabii. Çok büyük bir... Çok ciddi
0: bahsettim,
1: büyük. Tabii büyük
0: şey.
1: Miktar. Yani bunun içinde tabii ben BESİ, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki de bir yatırım fonu üstünden dönüyor. Yani yatırım fon endüstrisi olarak baktığında yani çok ciddi sayıda fon var. Ve büyükçe de bir miktara ulaşmış olan aslında bir tasarruf büyüklüğü var orada. Yatırımcı sayısı yeterli değil. Hani tam böyle rakamı şimdi ezberimde yok. Yani çok hani onu aktarmayayım
0: daha
1: ama.
0: Daha mı az? Yani beklenenden daha mı az ya da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde duyarız
1: tabii.
0: Haberleri işte en mesela der ki işte bilmem ne fonu şu kadarlık Norveç'e yatırım yapıyor ya da Norveç varlık fonu filan. Çok duyuyoruz ya onun için, yani Türkiye açısından daha gidilecek yol
1: çok var,
0: var
1: aslında
0: zannediyorum
1: yol,
0: değil mi bunu
1: tabii
0: söylediğine göre?
1: Yol var. Yani şöyle bir şey, Amerikan finans piyasası, sermaye piyasası üstünden, yani sermaye piyasası ve sermaye piyasasının üzerinden türetilmiş finansal enstrümanlardan dönüyor. Türkiye finans piyasası bankacılık, yani ticari bankacılık ağırlığı bankaların ve bankaların yatırımcılara sunduğu finansal ürünler üzerinden dönüyor.
0: O zaman
1: çok ciddi bir ayrım bu.
0: Fon dünyası ve çeşitlendirmesini mesela bu bölümde konuşuyoruz ya, biraz fon dünyasını açalım o zaman. Yani Türkiye'deki fon dünyasını önce onunla başlayalım. Çünkü insanların özellikle sorduğu, sana da soruyorlardı muhtemelen hocam, yatırıma başlayacak. Zor tabii bir yatırıma başlamak. Zaten tasarruf yapıyor yavaş yavaş ama hangi ürünü seçeceğini bilmiyor. Ve insanlar burada neden bu kadar zorlanıyor onunla isterseniz biraz sonra diğer konuya tekrar döneceğim. Bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar.
1: Ya
0: ne yapmaları lazım?
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani Odea Bank tabii ki sunuyor, tabii bu sürü ürün sunuyordur bu anlamda ama yani şu önemli. Yani bu sadece Odea sunuyor diye söylemiyorum aslında. Yani sistem başlangıçta yatırım fonu ve BES'i de etkiledi bence bu. Yani 2003 yılında kuruldu bireysel emeklilik sistemi. Epeyce bir zaman geçti. Yatırım fonları daha da geçmiş var. Yani 2000 yılı öncesi de var, sen de hatırlarsın.
0: Evet. 97-98.
1: Yani çok iyi hatırlıyorum, 2001 krizi öncesindeki bir yılda, yani 2000 yılının başları diyeyim. Türkiye'de yatırım fonu hisse ağırlıklı yatırım fonu bulmak için araya şube müdür ya da müdür yardımcıları sokuluyordu.
0: Tabii.
1: Yani yok satıyordu hissesini. Çünkü borsa müthiş bir enflasyon tabii yüksekti falan ama sonra birçok şey oldu. Şu problem Türkiye'de bence design anlamında. Bu yatırım danışmanlığı kavramı ya da buna bu yani bir meslek sonuçta finansal kuruluşların içerisindeki bankalarda da geçmişte vardı. Sonra bankalarla ayrıştırma oldu.
0: 97'de ayrıldı.
1: Aynen. Yani yatırım danışmanlığı unsuru mesleksel anlamda değil aslında kurgusal anlamda. Yani yukarıda bu mevzuatlar dizayn edilirken bu yatırım danışmanlığı hizmetini verecek kişiler ve hizmetin içeriği ve bu hizmetin de ürünlerle buluşması süreci maalesef eksik bırakıldı. Yani burada ister istemez vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını kıt kanaat elde ettikleri tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için bu şeyi yatırım danışmanlığı hizmetini geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle alamadılar. Yani aslında o söylediğim kendisini yatırımcının tanıması, getiri beklentisi, risk iştahı, risk tercihi yani o analizlerin doğru yapılıyor olması. Yani standart şablonsal yani dostlar alışverişte görsün gibi işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım neyse hani o
0: şunu
1: kişiyi.
0: Almış, bunu almış
1: evet
0: gibi.
1: Yani bir şekilde tanıyoruz biz onu böyle yapalım risk iştahı yüksek olsun, orta olsun, düşük olsun falan gibi. O hani hatta birçoğunu yatırım danışmanlarında doldurduğu da olmuştur yatırımcılar bilmediği için. Dolayısıyla yani yatırımcılar yatırım fonlarına doğru bir şekilde yönlendirilmedi geçmişte.
0: Peki şu anki dönem için soracağım. Diyelim şu an biraz daha sanki rahat. Biraz daha diyorum belki bir iki sene.
1: Tabii ki
0: benim
1: rahat.
0: Hissettiğim, gördüğüm o.
1: Evet.
0: Benim mesela biriktirdiğim 50 bin TL'm var. Ve ilgilenemiyorum ya da bilmiyorum yani. Ama fon almak istiyorum. Şimdi ya da işte bir yatırım yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Ama zorlanıyorum. Yani neyi seçeceğimi zorlanıyorum. Şimdi orada fon işi biraz daha kolaylaştıran bir yatırım yaklaşımı olarak mı karşımıza çıkıyor? Çünkü eskiden daha doğrusu dedin ya kendini iyi tanısın. Ben riskli bir yatırımcıyım, risksiz bir yatırımcıyım, orta riskliyim falan. Onların da kurumlar tarafından sunulduğu bir döneme girdik değil mi? Yanlış
1: tabii,
0: bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Onu biraz açalım. Ben tabii. 50 bin liram var. Herhangi bir fon alacağım. Yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle sormuyorum. Ama herhangi bir fon alacağım, ne yapacağım? Ve gerçekten benim işimi kolaylaştıran bir yaklaşım mı? Yatırım ve fon için, yatırım ve tasarruf için.
1: Şimdi yatırım tarafında yatırım danışmanları var çünkü artık banka kökenli zaten. Birçoğu yatırım kuruluşlarına transfer oldular bu geçtiğimiz 10'u. Hatta benim de işte geçmişte içinde olduğum portföy yönetimi sektörünün 2010 yılların başlarında kurulup hem bağımsız hem de banka kökenli olanlar zaten ilk sıraları alıyor. Yani o tarafta belli bir olgunlaşma oluştu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Bu dediğin tabii ya, yani 50 bin olur, 100 bin olur ne olursa yani bu tasarrufun büyük küçüğü yok ama yatırım kuruluşu içerisindeki yatırım danışmanları ile birlikte portföy yöneticileri burada bireysel yatırımcılara hizmet etmek imkanına sahip değil sayıca çok yüksek olduğu için. O yüzden yatırım fonlarına yönlendiriliyor. Şimdi dediğin gibi hayat kolaylaştı çünkü teknoloji ilerledi yani geçmişte olmadığı ölçüde. Hatta işte son yıllarda yapay zekanın da girmesiyle birlikte hadise aslında insansız. Siz kendi şeylerinizi, metriklerinizi, finansal şeylerinizi, risk değerlendirme formu, risk iştahı analizlerini doğru bir şekilde ilgili kurum temsilcilerine aktardığınız takdirde orada aslında insansız yapılan işte robotik dediğimiz algo işlemlerle bile risk iştahınızı hangi seviyede olursa olsun ona göre sizin portföy yatırım fonu dağıtımınızı yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi gibi diyeyim ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da hani son 5 yıl için diyeyim en minimum mümkün. Dolayısıyla hayat tabii ki bu ilk başta söylediğim sıkıntıları telafi etmiş durumda. Ama hala bence yatırımcıların kendilerini tanıma noktasında eksiklikleri devam ediyor.
0: Nasıl, açalım onu?
1: Yani şimdi şöyle bir şey.
0: Bunu dinleyen,
1: çok
0: izleyen
1: yakın söyleyeyim.
0: Için.
1: Çok yakın zamanı söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta başlayan savaş öncesindeki süreç ve savaşla birlikte geçirdiğimiz işte 2,5 aya yakın zaman. Altın yani ve gümüşü de ekleyebiliriz. Yani değerli metallerde son 1-1,5 yılda ne oldu? Altın geçen sene Ocak ayında 3000 dolar civarında yıla başlarken 2025 yılında. Vatandaşlar doğal olarak altın sürekli yükselecek, 6000 olacak, 7000 ons bazında söylüyorum. 7000-8000 dolar olacak. Buna yatırım kuruluşları da, yabancı yatırımcı kuruluşları da raporlarıyla destek verdiler şeye kadar. Savaş ne oldu? Savaş oldu, tepetaklak 4100 dolara.
0: Yani altın ve gümüş fonu ve değerli metaller fonuna bir yönelim oldu.
1: Şimdi
0: gibi.
1: Yönelim oldu ama yönelim olurken insanlar neye baktılar? Bu zaten sürekli kazandıran bir finansal varlık ve ileride de kazandırmaya devam edecek. Yani geçmiş finansal varlıkların getirileri gelecekteki olası getirileri taahhüt ediyormuş gibi ya da garanti ediyormuş gibi düşünerek yatırım yaptılar.
0: Orada hemen seni şöyle böleceğim sevgili hocam. Şimdi TEFAS fonları var ya, hani orada da karşılaştırmalı oluyor normalde. Tabii bunun içinde dediğin gibi yapay zekayı kullanıp da kendi ben acaba riskli bir adam mıyım, risksiz bir adam mıyım onu da çözebilir herhalde yazar. Orada yapay zekanın da desteği alır onu bilmiyorum. Hı hı. Ama mesela TEFAS dediğimiz fonlar ki Gov.tr ile devam eder ve bütün bankaların kullandığı ortak bir şey. Orada mesela hani karşılaştırma da yapılıyor. O yüzden dedim hani fon işi daha mı kolaylaştırıyor? Çünkü ben 50 bin lira ise senedine ya da işte ne bileyim başka bir şeye girmeye kalksam her şeyi takip etmem gerekecek. Dolayısıyla fonu çeşitlendirirken veya fon dünyasına girerken bunlara da baz alarak mı biraz daha hareket etmek
1: tabii
0: lazım?
1: Tabii ya, bir kere TEFAS'a uğramak
0: ya bugün savaş var, yarın yok. İşte bugün başka bir şey var, bugün pandemi var, yarın başka bir şey var. Çünkü dünyayı yaşayan bir şey sonuçta. Her an her şey yaşanıyor. Fransız ihtilali 1700'lerde. Sonra Birinci Dünya, İkinci Dünya. Hep olan şeyler. Yani hani evet. Hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
1: altın
0: soruyorum.
1: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor çoğunluğu. Yatırımların dağılımı, tasarrufların. Dolayısıyla ciddi bir değerli metal yatırımcısı var. Ama bu yatırımcılar savaş koşullarında herkes ne oluyordu geçmiş senin dediğin gibi ezberlerde? Güvenli liman hop altına park edelim. Ve altına park edenlerin çoğu aslında şu 2,5 ay içerisinde %20 TL bazında daha da dramatik oldu, düştü. Ve hala da bir hareketlenme çok fazla olmadı geçen savaş ortamında. Ama sebebi neydi? Hani baktığımızda Amerika'daki faiz indirim beklentisi tamamen törpülendi. Enflasyon yükseleceği görüntüsü, enerji fiyatları destekli tabii ki oluştuğu için. Ve tam tersi Fed'in uzun bir süre bu yıl dahil tamamında neredeyse faiz indirmeyeceği kesinleşmiş oldu. Şimdi bu durumda doğal olarak yüksek tahvil Amerikan faizleri altında fiyatını geriye çekmekte oldu. Bir, iki, bir de likidite problemleri yaşandı dünya genelinde.
0: Peki şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Şimdi tüm birikimini tek bir alanı koyan bir yatırımcıyla bunu farklı varlıklara yayan yatırımcı aynı dalgalanmayı neden farklı yaşıyor aslında? Burada ne değişiyor? Bak şimdi anlattıklarına istinaden. Evet.
1: Çok
0: bu çok mühim bir soru.
1: Çok şey değişiyor.
0: Bunu biraz daha genel cevaplarsan hocam.
1: Yani çok detayına girmeden hani matematiksel tarafını sıkmadan girmeden şöyle söyleyeyim. Bir kere yüksek bir oynaklık dediğimiz piyasa tabiriyle volatilite hani halk tabiriyle diyeyim oynaklık yani risk. Yüksek riski üzerinize alıyor. Tek bir varlıktan bahsediyorum.
0: Değil, evet.
1: Tek bir varlıktan yatırıma.
0: X, Y, Z.
1: Evet ama yani bu tabii şimdi onu da gidip mevduata ayırdıysak hani o aynı şey değil ama ben hani mevduat da şimdi yatırım fonu endüstrisi dediğimizde her şeyin önümüzde hazırda bulunduğundan bahsediyorum. Bu yani işte hisse senedi olabilir, emtia olabilir, borçlanma araçları piyasası yani tahviller bile riskli. Bunu da yatırımcı görüyor faizin yükseliş ve düşüşünden etkileniyor fonlar negatif ya da pozitif anlamda. Dolayısıyla şey bir kere riski üzerine alıyorsun. Tek bir finansal varlık üzerinden. Gerek yok bence. Yani hayat zaten yeterince riskli yaşadığımız hayat. Dolayısıyla hani bir o problem var. İki, korelasyon dediğimiz yani finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi pozitif yönde, olumlu ya da negatif yönde. Yani negatif yönde de olması senin riskini, portföy riskini aşağı çekerken, pozitif olması da yani altınla işte dolar.
0: Hisse diyelim.
1: Dolar mesela. Dolar da altınla fiyatlanıyor,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, evet.
1: İkisi de aslında dolarla fiyatlandığı için pozitif riske sahip olabilen bir varlık. Ama evet, yani hisse senediyle tahvil, yani faiz. Bunlar ters yönlü genelde ilişki. Faiz ya, yukarı giderken hisse senedi fiyatları aşağı gider.
0: Yani şöyle, mesela biri hisse senedine yatırım yaptı. Ben de fona yaptım. Aynı olayları yaşıyoruz ülkede veya dünyada. Hı-hı. Fakat farklı etkileniyoruz. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla burada hangi doneler ortaya çıkıyor? Yani fon yatırımcısı nereden korunuyor? Şundan bahsediyorum. Birinin 50 bini var hisseye giriyor. Birinin 50 bini var fona giriyor, ama o fonun toplam büyüklüğü diyelim 10 milyon. Daha büyük. Veya orada çeşitlendirme, hani fonu çeşitlendirmiş. Ben bir yerde enstrümandayım. Fakat diğer fonda mevduat var, değerli metaller var, döviz var vesaire var. Ve o fonu yönetenler de bütün bunların hepsini takip ederek yürüyor. Dolayısıyla benim tek bir kişi, siz mesela yaptınız tek bir varlığa. Ben fona yaptım ama ben sizden daha iyi durumdayım. Uh-huh. Örnek veriyorum. Uh-huh. İşte bunun için soruyorum. Yani aslında burada ne değişiyor?
1: Şimdi burada temel değişen şey işte çeşitlendirme etkisi. Hı. Değişiyor bir kere. Yani farklı finansal varlıkların yukarı, yani pozitif ya da negatif yönlü etkileri törpüleniyorsun ister istemez. Bir tane finansal varlığın pozitif ya da negatif yönlü hareketi gibi. Yani siz bir tane hissesen, hele Türkiye'de 100'ün dışına diyeyim, borsa 100 endeksi dışına çıktığında bayağı hareketli bir risk anlamında hareketli bir mecraya adım atmış oluyorsun ister istemez. Likidite tarafı da problem olabiliyor. İstediğin fiyattan çıkman çok daha zorlaşabiliyor 100 dışındaki hisselerde. Ama fona yatırım yaptığında, ama fonun da şöyle bir gerçeği var. Tamam, çeşitlendirme yapıyor, riski yönetiyor falan filan, ama o fon kendi içinde de nasıl çeşitlendirilmiş aslında? Yani siz fonun içeriğini Türkiye'de şu anda bir ay geriden takip ediyorsunuz aslında. Çünkü yatırım fonunun varlık detayı, portföy durum raporu diyoruz biz ona aslında. Portföy raporu her ay sonunda açıklanıyor, ayda bir kere.
0: Dolayısıyla yani ben alırken aslında bir ay öncesini mi biliyorum?
1: İçeriğini diyorum. İçerik açısından. İçeriğini, yani evet. Ben hisse senedi, hangi hisse senetleri var o fonda mesela? Hmm. Hangi şeyler var, tahviller var, şeyden detay tabii bu. Ama bu işi takip eden yatırımcı ve finansal okuryazarlığı yüksek olanlar için bu detay önem arz ediyor. TEFAS'a girip işte odaya olur veya başka kurum hangileriyle çalışıyorlarsa çalışsınlar, ama sonuçta orada her türlü detay, finansal varlık dağılımı. Bu fonun geriye dönük, yani yüzde kaç hisse ayırmış, yüzde kaç işte tahvile ayırmış, ayırmış ayırmamış. Ama zaten fonun niteliği itibariyle serbest fon değil ise, o fon serbest fon değil ise zaten belli aralıklarda kalmak zorunda. İşte senin de yoğun olduğunda işte en az %80 falan işte senin de olacak gibi. Yani mevzuatın verdiği şeye uymak zorunda bütün yatırım fonları Türkiye'de. Dolayısıyla aslında yatırımcı, yine kendini tanımaktan kastettiğime geri dönersek, yani ben risk iştahı yüksek bir yatırımcıysam mesela ben öyle değilim. Yani kendimden örnek vereyim. Çünkü ben hani profesyonel olarak tabii bu işin içerisinde mutfaktan gelen bir insan, ama şu anda da, yani şu an dediğimiz son en azından 10 yıldır da yatırımcıyım aslında bir taraftan da. Tamam, danışmanlık vesaire eğitimini veriyorum üniversitelerde falan, ama ya da kurumsal taraflarda, ama gerek piyasa şartlarına göre ben risk iştahımı yüksek, tabii, piyasa şartlarına göre risk iştahımı orta, yani düzeyde, ya da tam tersi bir takım çalkantıların ve belirsizliğin çok arttığı dönemde de risk iştahımı bayağı minimuma çekebiliyorum.
0: Peki fon dünyasında bu daha biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor mu? Şöyle, daha önce fon seçtiğinde ya da yani değiştirebiliyordun hisseleri veya fonları vesaire. Bu söylediğin mesela duruma göre, dünyaya göre, ortama göre, ben çok riskli bir fona girdim. Sonra 3 ay sonra baktım, değiştirdim. Bu kolaylığı da sağlıyor sonuçta fon
1: tabii
0: dünyası.
1: Tabii ki sağlıyor.
0: Yani bu biraz daha...
1: Ama işte aslında şuraya geliyor iş. Eğer sizin yeterli bilginiz, zamanınız, yeteneğiniz, yani tecrübeniz falan yok, dolayısıyla hani başka bir meslekte çalışıyorsunuz ama bir birikiminiz var ve bunun da doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sonra ilgili kurumla buluştuktan sonrasında aslında onlar size yatırım fonlarından da doğru bir kompozisyonunu, Yani yabancının fans of fans dediği aslında fon sepeti.
0: Evet, tamam, fon sepeti.
1: Yani oraya, çünkü tek bir fona yatırım yapmak da her zaman doğru olduğunu iddia edemeyiz.
0: Hem fon çeşitlendiriyor tabii, hem de fon sepetiyle fonları çeşitlendiriyor. Yani, sepet içi sepet oluyor.
1: Tabii yani şimdi şöyle düşün.
0: Öyle oluyor herhalde.
1: Tabii yani evet, şimdi şöyle düşün. Türkiye şartlarına bakalım. Faiz kaç şu anda? Yani repo'dan gidelim. Kısa vadeden tabii konuşuyorum. 40. Hı-hı. Hani stopajsız. %40. İşte şeyine göre mevduat ya da
0: vadesine göre değişiyor.
1: Değişiyor ama evet, yani 40 diyelim hani kısa vadede. Gecelikten başlayarak. Peki bu durumda şuraya bağlayacağım. %40 risk almadan kazanırken hisse senedinde kaç kazanma beklentin olması lazım?
0: Yani orada kendini tanıyacaksın işte, değil mi?
1: Yani daha
0: parayı
1: yüksek,
0: mı koruyacağım,
1: daha
0: parayı
1: yüksek
0: mı kazanacağım
1: olması lazım tabii, doğal tabii olarak. Çünkü riskli bir finansal varlığa yatırım yapıyorsun. Ve bunu sadece hisse senedi ağırlıklı bir fondan yaparsan ve piyasada terse dönerse zarar edersin.
0: Peki bu fon sepetine yaklaşımı benim için, yatırımcı için, benim için demeyeyim. Hani gelmişim kaç yaşına, hani beni geçtim. Ortalama bir yatırımcı diyelim. Psikolojik olarak ne sağlıyor? Yani fon yatırım, fona yatırım yaklaşımı psikolojik olarak bir rahatlama mı? Yani bir şey bilmek zorunda değilim. Zaten oraya koydum. Riskimi de belirledim. Ben paramı %30'lu riske atacağım diye düşünüyorum. Ona göre fon seçtim. Oh, rahatım gibi bir yaklaşım mı oluyor
1: zaman
0: acaba?
1: Zaman tasarrufu sağlıyor Zeliha. Birincisi zaman. Yani sen o işi bizzat kendin yapıyorsan, ister 10 bin lirayla yap, ister 1 milyon, o kişiye kadar değişir de, ya da 10 milyon lirayla, ekrana sürekli bakmak zorunluluğunu kendinde hissedersin.
0: Tabii.
1: Tamam. Yani şimdi öbüründe öyle bir şey yok. Zaten fonların fiyatları her gün açıklanıyor sabah saat 10'da. Tamam. Yani fon eğer iyi yönetiliyorsa, yani yaptığın yatırımları takip, fonunu takip edeceksin tabii ki ya, ama her gün takip etmen de gerekmez açıkçası, o kadar hani şey değil. Senin tabii yatırım ufkunla da alakalı. Bir kere ciddi zaman tasarrufu. Ya sen işin neyse, yani öğrenciysen okuyorsun zaten tabii, derslerini takip edeceksin doğal olarak. Çalışıyorsan işini takip edeceksin. Öbür türlü sürekli elinde ekran ya da işte bilgisayarın kenarında bir yerde, borsaysa borsa zaten o sürekli hareket halinde. Akşam saat 6'ya kadar, hatta gece 11'e kadar bir de vadelisi çıktı biliyorsun. Dolayısıyla da gece akşam kapanış seansına kadar falan gece. Yani bu yorucu bir şey. Bu duygusal olarak da yorucu bir şey. Yani sen akşam yatağa başını koyduğunda zaten bayağı bir rakamlarla, bayağı bir iniş çıkış hareketleri, stresli bir gün bitirmiş olursun. Eğer onu yapmıyorsan, fon endüstrisine uğramamışsan. Ya şimdi bu kişisel tercihtir. Bunu hala yapanlar var. Yani ben ne yatırımcılarla tanıştım. O verdiğin örnek hani bizim açımızdan da, hani ben hani o kadar yani geçmiş bir durumumuz yok hala çok şükür. Ay, 70 yaşının üstünde yatırımcılarla tanıştık. 70.
0: Daha 70 değil.
1: 70 yaşın üstünde yatırımcılarla tanıştık. Sabah saat 6-6, tamam yaşlılar erken kalkar ama 6-6.30'da kalkıp haberleri açıp, ekonomi haberlerini gazeteleri okuyup ekonomiyle ilgili sabah 8.30-9'dan itibaren borsa açılışı öncesinde hazırlığını yapan yatırımcılar, tabii ajandaya kayıtlarla. Yani bu hayat bence 70'ten sonra çok tercih edilesi bir hayat değil diye düşünüyorum. Yani hayatın kısalığını da dikkate alacak olursak. Dolayısıyla yani kendimize hayatı zorlaştırmamamız lazım. Bence yatırım fonu piyasası ve yatırım fonları bu kolaylığı bize sağlıyor.
0: Şimdi peki burada zaman kavramı dedin ya, oraya biraz daha eğileceğim. Bu işin neresinde duruyor? Yani hem zaman kazanıyorsun, ayrı bir konu. Çünkü başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama aynı zamanda bu yapıda, bu aynı yapıda farklı zamanla, farklı zaman bakışlarıyla farklı sonuçlara da varabiliyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani şundan bahsediyorum. Geçmişe yönelik bakıyorsun mesela, bu fonlar ne yapmış? Fon sepetimi ona göre dizayn etmişim. İşte şöyle kazandırmış, böyle kazandırmış. Ama farklı zamanlar var. Şu an farklı zamanlar yaşanıyor. Neden farklı sonuçlar geliyor bundan? Bu kadar karışık sordum değil mi?
1: Şimdi ya niye farklı sonuçlar?
0: Bilmediğim için soruyorum.
1: Yani yani şimdi şöyle bir şey, farklı sonuçlar her zaman gelir tabii ki. Gelebilir yani. Hani bunun gelmeyecek diye bir kural yok. Yani bu birkaç sebepten olabilir. Yani yatırım fonu bir kere iyi yönetilmiyor olabilir. Var yani. Dedim ki binlerce var dedim yani sonuçta. Hani yüzlerce değil. Binlerce fon var. Yani bu fonlar demek ki her fonu kendi klasmanı içerisinde, yani hisse senedi fonu, hisse senedi ağırlıklı fonlarda kıyaslayacaksın. İşte MTI vesaire. Yani MTI fonuna bakıyorsun. Yani İçinde ne vardır diyorsun değil mi? Yani altın vardır, yani değerli metaller değil mi? Gümüş vardır veya diğerleri, türevleri benzer. Paladyum vesaire, platinyum falan. E fonun bir tanesi %100 küsur getirmiş, bir tanesi %80 getirmiş. Aynı klasmanda. Nasıl olmuş? Ağırlıklar ve piyasa zamanlaması. Ağırlıklar, yani ilgili değerli metal ağırlıklarını piyasa zamanlaması. Bak, piyasa zamanlamasını takip etmek çok kolay bir şey değil. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yani o yükseliş ve düşüş zamanlamaları. Yani bunu Amerikalılar tabii geriye dönük baktığında 100 seneyi aşkın bir şey borsa endeks mazisi olduğu için, yani Dow Jones'tan bahsediyorum, S&P falan. Onlar tabii 1920 buhranı dahil istatistikleri veriyorlar. Yani ben 1920'den itibaren S&P 500 ya da Dow Jones'ta yatırım yapmış olsaydım ne kazanırdım, evet, ortalama?
0: Evet.
1: En iyi 10 gün borsa endeksinin içinde olsaydım ne kazanırdım? En kötü 10 gün içinde. Piyasa zamanı nasıl bu? Yani sen en iyi ve en kötüleri içinde olduğun zaman resim bambaşka yere geliyor o kadar uzun bir periyotta. Ama bunu yani bireysel yatırımcının işte bunu takip etmesi mümkün değil. Çünkü tepeyi ya da dibi kim bulabilmiş ki, sen bulabilirsin.
0: Canım,
1: o mümkün değil. Onu hedeflemeyeceksin ama orada piyasa profesyonellerinin işte birçok şey var tabii. Hani dağıtmak için, dağıtmamak için girmiyorum onu. Yani teknik tarafı, teknik analiz tarafı vesaire, piyasa zamanlamasında endikatörler üstünden türetilen, şimdi onlar işte algolar üstünden bir sürü sinyallere geldi falan, yapay zeka girdi falan. Ama yani ya, o onların elindeki enstrüman imkanı çeşitliği çok fazla. Kurumsalda bizde yok da, bireysel.
0: Onlar kadar.
1: O yüzden diyorum, bireysel yatırımcının o yüzden kendini oraya emanet etmesi gerekiyor.
0: Bir de şunu soracağım, son iki soru olarak soracağım. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde, yakın bir tarih olduğu için söylüyorum, yine yatırım tavsiyesi değildir, yine ısrarla söyleyeceğim ama örnek vermek zorundayım. Değerli metaller hareketlendiği zaman, işte altın, gümüş, baktın gidiyor, o ne güzel gidiyor deyip insanlar acaba diğerleri bunu takip eder mi diye düşündüler. Hı. Eminim sana da sormuşlardır. Hı hı. İşte paladyum var mı orada, bakır var mı? Efendim krom nerede var? Magnezyum, şu an sallıyorum tamamen, tabii ki magnezyum
1: sonuncu
0: yok tabii.
1: Evet, onu vitamine doğru geldik.
0: Platin diyeyim. Mesela bunları araştırmaya başladı insanlar. Dedik işte altın gümüş gitti. Ben acaba başka gidecek olan var mı? Bununla ilgili de fonlara bakmaya başladılar. İşte burada fon yapısı, fonun sepeti, sepetin sepeti önem kazanıyor. Son olarak bunu soracağım. Ne yapacağım? Ne yapacak bir yatırımcı orada? Şu anki örnekten ilerliyorum. Baktım ben, platin hangisinde var, daha prim yapmamış, bari platinliğe gideyim. Aha. Ama o kadar çok fon var ki.
1: İşte tamam, yani orada demek ki bir kere başlangıç noktası belli. Değerli metaller.
0: Davranışım nasıl olacak yani?
1: Yani yine o işte TEFAS'ın içinden başlayarak oradan her bir fonun kamuyu aydınlatma platformu bilgileri açık zaten. Yani fon bilgileri, fon içerik bilgileri, fon stratejisi, fon yöneticisi, fon ücreti, yani yıllık yönetim ücreti, gibi gibi. Yani bütün detaylar TEFAS'ın içerisinde her bir fonun tüzel kimliğinin içine girmek suretiyle aslında bilgiler bizi doğru yerlere yönlendiriyor. Dolayısıyla siz orada o araştırmaları, yani okumaları yapmak suretiyle aslında içindeki şey, ama yine o bir, yani o anlık değil. Yani dedim ya, bir aylık gecikmesi var. Ama doğal olarak düşünecek olursak, o fon bir değerli metal fonu ise zaten orada büyük bir değişim bir ay içinde olmaz. Yani büyük bir değişim. Sadece belli bir ağırlıklarda değişiklikleri kendi içinde, fon içinde yapabilirler ama yine değerli metalde kalacaktır en nihayetinde. Ay, senin verdiğin tabii o paladyumu, bakırda da duydum
0: yani
1: çok,
0: hayır,
1: zaten.
0: Hayır, örnek verdim hani.
1: Ama yani öyle, hakikaten öyle oldu yani.
0: Öyle oldu.
1: Bırak fonu, fiziki bakır,
0: evet,
1: külçe arayanlar olsa.
0: Evdeki tepsilere baktım, var mı acaba bakır tepsi diye, hepimiz, yalan mı? Değil, baktım.
1: Hepimiz baktık.
0: Değilmiş bu,
1: hepimiz
0: arada
1: baktık,
0: bakır tepsi.
1: Nelerin geriye dönük böyle 30 yıllık daha
0: gümüş,
1: ya da büyüklerden
0: gümüş
1: gelen.
0: Gümüş kaşıklar.
1: Aynen, büyüklerden devrolanlar vardır
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii.
1: Onlar gümüşçilere gönderildi.
0: Oldu, evet,
1: onların kaplama,
0: evet,
1: olup olmadığı
0: i̇şte
1: anlaşıldı.
0: İşte o yüzden diyorum, fon dünyası çok inanılmaz bir şey. Orada profesyonel bırakacaksın. Son iki sorum dedim ama bir şey söyleyeceğim. Biraz teknik bir konu olacak ama belki bizi dinleyen ve izleyenler merak ediyordur. Takas artı 2, takas artı 3, takas artı 4 diye, yani T artı 1, T artı 2, T artı 3 fon alım satımlarında böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Biz de görüyoruz, yani ben de görüyorum. Aa, diyorum mesela fonu satmışım, Hala gelmemiş para. Ya da almışım o para hala duruyor orada. Evet. Allah Allah, aldım para duruyor. Aa ne güzel. Yanlışlıkla çekmediler mi diye heyecanlanıyorsun. Çünkü çekerken de. Onu bir iki cümleyle bana anlatsan lütfen.
1: Ya şimdi bu önemli hakikaten Zeliha. Yani fonu yatırım yapmadan önce o fonun içerisindeki yatırdığınız şeyin nakdin ne zaman geriye döneceği. Yani T+0 zaten bir. Yok. Yani evet. T+2 hisse senedi tarafında. T+3 yabancı var. Yani genel için özetliyorum tabii. Yabancı varlıklar için geçerli. T+0 yok derken aslında şeyde var. Para piyasasında var. Yani onu düzelteyim tekrardan şeyi. Para piyasası hariç yani sabah 1:30'a kadar 13:30'a kadar büyük genel yine söylüyorum. Yapılan şeyler işlemlerde sizin paranız o gün yani satış işleminde hesabınıza geçiyor. T+0 çünkü risksiz. Yani para piyasası tarafı risksiz ama riskli varlıklara doğru gittiğinizde vade uzuyor. Şimdi burada aslında siz işte 13.30'u mesela kaçırdığınız takdirde alımda özellikle aslında fon fiyatını T+neyse süre artısı yani o günkü açıklanacak sonraki gün yani fiyat üzerinden yatırım yapıyor
0: diyelim,
1: oluyorsunuz.
0: Diyelim ben hisse fonu ağırlıklı bir fon aldım.
1: Dolayısıyla
0: o iki gün sonraki hisse senedi yani fiyatından
1: değil,
0: mı alıyor?
1: İki gün sonraki hisse fiyatından mı? Evet ama şimdi orada da değişiklikler yapılıyor. Daha başlamadı ama.
0: Teknik sordum sana
1: 2027'ye yetişecek herhalde yani bir önümüzdeki işte 8, 6, 7 ay neyse sonrasında T+0'a doğru çekme şeyi var. Hem
0: çalışması
1: senedi,
0: var.
1: Hem hisse senedi, yalan yani sadece hisse senedi tarafında alım satım hem de fon tarafında herhalde bence etkileyecektir. Ama önemli yani vadeyi yatırımcı alacağı fonda çok iyi bakması lazım.
0: Onu çok soruyorlar çünkü sana da soruyorlar.
1: Çünkü piyasa zamanlamasını işte yine etkiliyor. Hı. Yani ben fon alıyorum ama o bana benim şeyime portföyüme yansımamış. İyi de senin o ilerideki T+2 midir, 3 müdür, nedir yani biliyor musun?
0: Onu bilerek gireceksin.
1: Bilmiyor oluyorlar
0: sepet
1: genelde.
0: Sepet yaparken bunu mutlaka öğreneceksin. Son olarak, şimdi dinleyici bu bölümden sonra yatırım tarafını tek başına çözmeye çalıştığı hangi şeyi bırakmalı?
1: Ego ve açgözlülüğü bırakacak. Ve yani bunun daha ötesi yok ki. Yani açgözlülüğü bırakacaksın.
0: O zaten ego.
1: Ama bunu yatırım değil yani hayatın hepsinde hepimiz için geçerli.
0: Sevgili hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yine zaman hızla akıp geçti.
0: Evet aynen şimdi saate baktım ben de aynen öyle olmuş. Tekrar teşekkür ederim
1: ben
0: hocam.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Sağlık. Bu arada sizin de hocamızla yapmış olduğumuz sohbette kafanıza takılan veya sormak istediğiniz veya başınıza gelen hikayeler varsa fon dünyası ve fon çeşitliliği ile ilgili lütfen bize yazın. Görüşmek üzere.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: paçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Konu dünya ekonomisi olduğunda konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz Amerikan Merkez Bankası. O yüzden bugün yayında yeniden Fed'e yer vereceğim ve son dönemde orası biraz karışık. Neden karışık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konuya hemen giriş yaptım. Herkese merhaba bu arada. Evet, bu kez Fed konusunda mesele sadece faiz kararı değil çünkü. Fed'de çok önemli bir dönem değişimi yaşanıyor. Mayıs ayında başkan değişimi gerçekleşecek ve piyasalarda şu anda herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Yeni dönemde Fed nasıl bir çizgi izleyecek? Çünkü Fed yalnızca, hep söyleriz, Amerika'nın merkez bankası değil, aslında küresel finansal sisteminde merkezindeki bir kurum. Dolayısıyla Fed'in attığı her adım, doların yönü, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını, altın fiyatlarını, tahvil faizlerini, hatta bizim gibi ülkelerdeki kur ve faiz dinamiklerini bile doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fed konusu bizim açımızdan da son derece kritik. Şimdi yeni dönemde görev ve devralması beklenen isim Kevin Warsh. Piyasalar bir süredir Warsh'un nasıl bir başkan olacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi aslında Fed'e yabancı bir isim değil. Daha önce de Fed yönetim kurulunda üyelik yapmış bir isim. Ve fakat bu sefer koşullar çok daha farklı. Çünkü görevi devralacağı dönem oldukça zor bir döneme denk geliyor. Şunu da söyleyebiliriz tabii, daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde de günün sonunda küresel finansal krizin olduğu dönemdi. Orası da hiç kolay bir dönem değildi. Ancak mevcut dönemi de son derece karmaşık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi neden karmaşık ve zor bir dönem diyoruz? Çünkü bir tarafta halen tam olarak çözülememiş enflasyon problemi var ABD'nin kendi ekonomik gerçekleri içerisinde. Çünkü enflasyon problemi deyince tabii Türkiye ile karşılaştırınca hangi problemden bahsettiklerini bazen şaşırıyor olabiliriz. Ama kendi makroekonomik dinamikleri içerisinde önemli bir dengesizlik unsuru şu anda enflasyon seviyesi. Diğer tarafta büyümede de yavaşlama sinyalleri var. Üstelik bu son dönemde işte bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, işte yüksek petrol fiyatları ve savaş unsurları da eklenince bambaşka bir karmaşık bir denklemle karşı karşıya kalındı ve Warsh da böyle bir resmi alacak eline. Piyasaların en çok dikkat ettiği konu şu: acaba yeni Fed yönetimi enflasyona ne kadar tolerans gösterecek? Çünkü son dönemde Fed içerisinde bile bu konuda farklı görüşlerin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Bazı Fed üyeleri petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon risklerinin yeniden yükseldiğini düşünüyor. Hatta son toplantıda bazı üyelerin 3 üye kadar faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken olabilir mesajını verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Kevin Warsh'un daha farklı bir yaklaşım getirebileceği de konuşuluyor. Özellikle yapay zeka ve verimlilik artışının uzun vadede enflasyonu aşağı çekebileceğine dair görüşleri dikkat çekiyor Warsh'un. Yani ekonominin üretim kapasitesi artarsa büyüme devam ederken enflasyon baskısının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Ancak Fed içerisindeki herkes bu görüşe aynı ölçüde katılmıyor tabii. İşte burada bence önemli noktalardan biri şu: piyasalar artık yalnızca faiz kararını değil, Fed'in de düşünme biçimini anlamaya çalışıyor. Çünkü yeni dönemde Fed'in iletişim dili bile değişebilir. Örneğin Kevin Warsh'un uzun süredir Fed'in kullandığı bazı iletişim araçlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mesela dot plot dediğimiz Fed üyelerinin gelecekte faizlerin nereye gideceğine ilişkin beklentilerini gösteren projeksiyonlarını fazla yönlendirici bulduğu biliniyor. Daha az yönlendirme yapan, biraz daha esnek ve belirsizliği kabul eden bir iletişim dili kullanabileceği konuşuluyor. Ama Warsh'la ilgili en dikkat çekici başlıklardan biri aslında bilanço politikası. Çünkü kendisinin uzun süredir Fed bilançosunun fazla büyüdüğünü düşünen isimlerden biri olduğu biliniyor. Özellikle pandemi döneminde Fed piyasaları desteklemek için çok büyük miktarlarda tahvil aldı ve bunun sonucunda Fed'in bilançosu tarihi ölçüde büyüdü. Yani Fed piyasaya çok ciddi miktarda likitte verdi. Peki bu bilanço büyümesi ne demek? Orayı biraz daha anlatmak istiyorum size, daha akıcı ve daha basit bir çerçevede. Fed piyasadan tahvil aldığında sisteme yeni para vermiş oluyor. Böylece piyasada likitte artıyor, finansal koşullar gevşiyor, faizler daha aşağı geliyor ve ekonomi destekleniyor. Şimdi konuşulan şey ise bunun tersinin yapılması. Yani Fed'in elindeki tahvilleri azaltması ve bilançoyu küçültmesi. İşte buna bilanço daraltma diyoruz. Aslında biraz evvelki biraz şunu ifade ediyor. Yani evdeki fazla suyu yavaş yavaş tahliye etmek gibi düşünebiliriz. Yani pandemi döneminde sisteme çok fazla likitte verilmişti. Şimdi Fed bunun bir kısmını geri çekmeye çalışıyor. Çünkü Walsh'a göre bu kadar büyük bir bilanço aslında parasal aktarım mekanizması üzerinde de arıza yaratıyor. Peki bu niye önemli? Yani bilançoyu daraltsın Walsh. Neden biz bu kadar burada endişeliyiz? Çünkü bilanço daraltmak da biraz önce ifade ettiğim gibi aslında ekonomiyi sıkılaştıran bir süreç. Piyasadaki dolar likiditesi azalıyor, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor ve finansal koşullar daha sıkı hale gelebiliyor. İşte Walsh'un yaklaşımında dikkat çeken nokta bu, şu. Yani kendisi bazı açıklamalarında bilanço daraltımının daha aktif kullanılmasının faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de savunuyor. Yani Fed bir taraftan bilançosunu küçültüp piyasadaki fazla likiditeyi geri çekebilir ama diğer taraftan politika faizini daha rahat indirebilir düşüncesi öne çıkıyor. Bu biraz şu anlama da geliyor. Ekonomiyi sadece faiz üzerinden değil, bilanço üzerinden de yönetelim. Fakat burada da ciddi tartışmalar var. Çünkü bazı ekonomistler Fed'in bilançosunu hızlı küçültmesinin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini düşünüyor. Ve Amerikan tahvil piyasasındaki likiditeyi bozabilecek risklerden bahsediyor. Yani teoride mantıklı görünse de pratikte çok hassas bir süreç olduğunu çok net bir biçimde anlıyoruz. O yüzden de sadece faiz kararı değil, iletişimi ve bilanço konusunda nasıl bir yol izleyeceği de Fed'in bu dönemde son derece önemli bir konu. Başka konu, konular bitmedi, Fed'in bağımsızlığı konusu da. Çünkü yeni başkanın göreve gelişi, yani Walsh'un göreve gelişi biraz politik tartışmaların gölgesinde ilerledi. Özellikle Başkan Trump'ın uzun süredir Fed'in daha hızlı faiz indirmesi gerektiğini söylemesi nedeniyle piyasalar doğal olarak şunu da soruyor. Yeni Fed başkanı ne kadar bağımsız hareket edecek? Bununla ilgili Walsh'un çok net ve kesin söylemleri var. Bağımsızlık vurgusu var ama yine de piyasalar Merkez Bankası başkanlarını test etmeyi seviyorlar. Bu soru sadece tabii Amerika açısından önemli değil çünkü Fed'in bağımsızlığına dair oluşabilecek en küçük soru işareti de yine küresel piyasalarda oynaklık yaratabiliyor. Çünkü doların itibarı, doların güvenilirliği, Amerikan tahvil faizleri ve küresel sermaye akımları açısından da kritik oluyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Kevin Walsh her zaman, her ne kadar zaman zaman daha güvercin yani faiz indirimine daha açık mesajlar veriyor gibi görünse de Fed'in tamamını tek başına yönetmiyor. Fed kararları sonuçta bir kurul yapısıyla alınıyor ve şu anda Fed içerisinde halen oldukça temkinli bir kanat olduğunu da görüyoruz. Walsh'un işi burada da çok zor. Çünkü Fed kararlarına gelen şerh sayısı 1950'lerden beri ki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. En son Fed toplantısında karara şerh 4 kişiden geldi. Bir kişinin yine faiz indirimi savunucusu olan Myron'dan geldiğini, diğer 3 kişinin ise faizler tarafında daha sıkı duruş gerekliliğini ifade ettiklerini gördük. Şimdi tabii Powell'ın ayrılacağı bir dönemdeyiz ama guvernör olarak devam edecek Powell. Bunu açıkladı. Dolayısıyla oy verme yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla şerh sayısında artış da olabilir. Burada bir mutabakat sağlayabilmek üyeler arasında Walsh için son dönemde ki Fed başkanlarıyla karşılaştırdığımızda en zorlu görevlerden biri olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk aşamada Kevin Walsh'un kamuoyu önündeki ilk büyük mesajını takip etmek gerekecek. Onu da Haziran'daki Fed toplantısında görüyor olacağız. Peşi sıra yapacağı basın toplantısıyla bir de o toplantıda tabii ki çeyrek dönemli bir toplantı olduğu için yani çeyrek döneme geldiği için ekonomik projeksiyonların da revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğiz. Dolayısıyla Walsh'un bunu nasıl ifade ettiği ve anlattığı da çok önemli olacak. Kısaca yine önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, Fed'in kullandığı dili, vereceği mesajları ve yeni yönetimin oluşturacağı çerçeveyi de çok dikkatle takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bazen dünya ekonomisinin yönünü bir veriyle değil, bir merkez bankası başkanının kullandığı birkaç cümleyle de değiştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyle kapatmak da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo.
3: pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Konu dünya ekonomisi olduğunda konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz Amerikan Merkez Bankası. O yüzden bugün yayında yeniden Fed'e yer vereceğim ve son dönemde orası biraz karışık. Neden karışık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konuya hemen giriş yaptım. Herkese merhaba bu arada. Evet, bu kez Fed konusunda mesele sadece faiz kararı değil çünkü. Fed'de çok önemli bir dönem değişimi yaşanıyor. Mayıs ayında başkan değişimi gerçekleşecek ve piyasalarda şu anda herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Yeni dönemde Fed nasıl bir çizgi izleyecek? Çünkü Fed yalnızca, hep söyleriz, Amerika'nın merkez bankası değil, aslında küresel finansal sisteminde merkezindeki bir kurum. Dolayısıyla Fed'in attığı her adım, doların yönü, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını, altın fiyatlarını, tahvil faizlerini, hatta bizim gibi ülkelerdeki kur ve faiz dinamiklerini bile doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fed konusu bizim açımızdan da son derece kritik. Şimdi yeni dönemde görevi devralması beklenen isim Kevin Warsh. Piyasalar bir süredir Warsh'un nasıl bir başkan olacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi aslında Fed'e yabancı bir isim değil. Daha önce de Fed yönetim kurulunda üyelik yapmış bir isim. Ve fakat bu sefer koşullar çok daha farklı. Çünkü görevi devralacağı dönem oldukça zor bir döneme denk geliyor. Şunu da söyleyebiliriz tabii. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde de günün sonunda küresel finansal krizin olduğu dönemdi. Orası da hiç kolay bir dönem değildi. Ancak mevcut dönemi de son derece karmaşık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi neden karmaşık ve zor bir dönem diyoruz? Çünkü bir tarafta halen tam olarak çözülememiş enflasyon problemi var ABD'nin kendi ekonomik gerçekleri içerisinde. Çünkü enflasyon problemi deyince tabii Türkiye ile karşılaştırınca hangi problemden bahsettiklerini bazen şaşırıyor olabiliriz. Ama kendi makroekonomik dinamikleri içerisinde önemli bir dengesizlik unsuru şu anda enflasyon seviyesi. Diğer tarafta büyümede de yavaşlama sinyalleri var. Üstelik bu son dönemde işte bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, işte yüksek petrol fiyatları ve savaş unsurları da eklenince bambaşka bir karmaşık bir denklemle karşı karşıya kalındı ve Warsh da böyle bir resmi alacak eline. Piyasaların en çok dikkat ettiği konu şu: acaba yeni Fed yönetimi enflasyona ne kadar tolerans gösterecek? Çünkü son dönemde Fed içerisinde bile bu konuda farklı görüşlerin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Bazı Fed üyeleri petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon risklerinin yeniden yükseldiğini düşünüyor. Hatta son toplantıda bazı üyelerin 3 üye kadar faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken olabilir mesajını verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Kevin Warsh'un daha farklı bir yaklaşım getirebileceği de konuşuluyor. Özellikle yapay zeka ve verimlilik artışının uzun vadede enflasyonu aşağı çekebileceğine dair görüşleri dikkat çekiyor Warsh'un. Yani ekonominin üretim kapasitesi artarsa büyüme devam ederken enflasyon baskısının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Ancak Fed içerisindeki herkes bu görüşe aynı ölçüde katılmıyor tabii. İşte burada bence önemli noktalardan biri şu: piyasalar artık yalnızca faiz kararını değil, Fed'in de düşünme biçimini anlamaya çalışıyor. Çünkü yeni dönemde Fed'in iletişim dili bile değişebilir. Örneğin Kevin Warsh'un uzun süredir Fed'in kullandığı bazı iletişim araçlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mesela dot plot dediğimiz Fed üyelerinin gelecekte faizlerin nereye gideceğine ilişkin beklentilerini gösteren projeksiyonlarını fazla yönlendirici bulduğu biliniyor. Daha az yönlendirme yapan, biraz daha esnek ve belirsizliği kabul eden bir iletişim dili kullanabileceği konuşuluyor. Ama Warsh'la ilgili en dikkat çekici başlıklardan biri aslında bilanço politikası. Çünkü kendisinin uzun süredir Fed bilançosunun fazla büyüdüğünü düşünen isimlerden biri olduğu biliniyor. Özellikle pandemi döneminde Fed piyasaları desteklemek için çok büyük miktarlarda tahvil aldı ve bunun sonucunda Fed'in bilançosu tarihi ölçüde büyüdü. Yani Fed piyasaya çok ciddi miktarda likitte verdi. Peki bu bilanço büyümesi ne demek? Orayı biraz daha anlatmak istiyorum size, daha akıcı ve daha basit bir çerçevede. Fed piyasadan tahvil aldığında sisteme yeni para vermiş oluyor. Böylece piyasada likitte artıyor, finansal koşullar gevşiyor, faizler daha aşağı geliyor ve ekonomi destekleniyor. Şimdi konuşulan şey ise bunun tersinin yapılması. Yani Fed'in elindeki tahvilleri azaltması ve bilançoyu küçültmesi. İşte buna bilanço daraltma diyoruz. Aslında biraz evvelki biraz şunu ifade ediyor. Yani evdeki fazla suyu yavaş yavaş tahliye etmek gibi düşünebiliriz. Yani pandemi döneminde sisteme çok fazla likitte verilmişti. Şimdi Fed bunun bir kısmını geri çekmeye çalışıyor. Çünkü Walsh'a göre bu kadar büyük bir bilanço aslında parasal aktarım mekanizması üzerinde de arıza yaratıyor. Peki bu niye önemli? Yani bilançoyu daraltsın Walsh. Neden biz bu kadar burada endişeliyiz? Çünkü bilanço daraltmak da biraz önce ifade ettiğim gibi aslında ekonomiyi sıkılaştıran bir süreç. Piyasadaki dolar likiditesi azalıyor, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor ve finansal koşullar daha sıkı hale gelebiliyor. İşte Walsh'un yaklaşımında dikkat çeken nokta bu, şu. Yani kendisi bazı açıklamalarında bilanço daraltımının daha aktif kullanılmasının faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de savunuyor. Yani Fed bir taraftan bilançosunu küçültüp piyasadaki fazla likiditeyi geri çekebilir ama diğer taraftan politika faizini daha rahat indirebilir düşüncesi öne çıkıyor. Bu biraz şu anlama da geliyor. Ekonomiyi sadece faiz üzerinden değil, bilanço üzerinden de yönetelim. Fakat burada da ciddi tartışmalar var. Çünkü bazı ekonomistler Fed'in bilançosunu hızlı küçültmesinin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini düşünüyor. Ve Amerikan tahvil piyasasındaki likiditeyi bozabilecek risklerden bahsediyor. Yani teoride mantıklı görünse de pratikte çok hassas bir süreç olduğunu çok net bir biçimde anlıyoruz. O yüzden de sadece faiz kararı değil, iletişimi ve bilanço konusunda nasıl bir yol izleyeceği de Fed'in bu dönemde son derece önemli bir konu. Başka konu, konular bitmedi, Fed'in bağımsızlığı konusu da. Çünkü yeni başkanın göreve gelişi, yani Walsh'un göreve gelişi biraz politik tartışmaların gölgesinde ilerledi. Özellikle Başkan Trump'ın uzun süredir Fed'in daha hızlı faiz indirmesi gerektiğini söylemesi nedeniyle piyasalar doğal olarak şunu da soruyor, yeni Fed başkanı ne kadar bağımsız hareket edecek? Bununla ilgili Walsh'un çok net ve kesin söylemleri var, bağımsızlık vurgusu var ama yine de piyasalar Merkez Bankası başkanlarını test etmeyi seviyorlar. Bu soru sadece tabii Amerika açısından önemli değil çünkü Fed'in bağımsızlığına dair oluşabilecek en küçük soru işareti de yine küresel piyasalarda oynaklık yaratabiliyor. Çünkü doların itibarı, doların güvenilirliği, Amerikan tahvil faizleri ve küresel sermaye akımları açısından da kritik oluyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Kevin Walsh her zaman, her ne kadar zaman zaman daha güvercin yani faiz indirimine daha açık mesajlar veriyor gibi görünse de Fed'in tamamını tek başına yönetmiyor. Fed kararları sonuçta bir kurul yapısıyla alınıyor ve şu anda Fed içerisinde halen oldukça temkinli bir kanat olduğunu da görüyoruz. Walsh'un işi burada da çok zor. Çünkü Fed kararlarına gelen şerh sayısı 1950'lerden beri ki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. En son Fed toplantısında karara şerh 4 kişiden geldi. Bir kişinin yine faiz indirimi savunucusu olan Myron'dan geldiğini, diğer 3 kişinin ise faizler tarafında daha sıkı duruş gerekliliğini ifade ettiklerini gördük. Şimdi tabii Powell'ın ayrılacağı bir dönemdeyiz ama guvernör olarak devam edecek Powell. Bunu açıkladı. Dolayısıyla oy verme yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla şerh sayısında artış da olabilir. Burada bir mutabakat sağlayabilmek üyeler arasında Walsh için son dönemde ki Fed başkanlarıyla karşılaştırdığımızda en zorlu görevlerden biri olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk aşamada Kevin Walsh'un kamuoyu önündeki ilk büyük mesajını takip etmek gerekecek. Onu da Haziran'daki Fed toplantısında görüyor olacağız. Peşi sıra yapacağı basın toplantısıyla bir de o toplantıda tabii ki çeyrek dönemli bir toplantı olduğu için yani çeyrek döneme geldiği için ekonomik projeksiyonların da revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğiz. Dolayısıyla Walsh'un bunu nasıl ifade ettiği ve anlattığı da çok önemli olacak. Kısaca yine önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, Fed'in kullandığı dili, vereceği mesajları ve yeni yönetimin oluşturacağı çerçeveyi de çok dikkatle takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bazen dünya ekonomisinin yönünü bir veriyle değil, bir merkez bankası başkanının kullandığı birkaç cümleyle de değiştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyle kapatmak da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. 1. Reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerindeyse pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Konu dünya ekonomisi olduğunda konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz Amerikan Merkez Bankası. O yüzden bugün yayında yeniden Fed'e yer vereceğim ve son dönemde orası biraz karışık. Neden karışık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konuya hemen giriş yaptım. Herkese merhaba bu arada. Evet, bu kez Fed konusunda mesele sadece faiz kararı değil çünkü. Fed'de çok önemli bir dönem değişimi yaşanıyor. Mayıs ayında başkan değişimi gerçekleşecek ve piyasalarda şu anda herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Yeni dönemde Fed nasıl bir çizgi izleyecek? Çünkü Fed yalnızca, hep söyleriz, Amerika'nın merkez bankası değil, aslında küresel finansal sisteminde merkezindeki bir kurum. Dolayısıyla Fed'in attığı her adım, doların yönü, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını, altın fiyatlarını, tahvil faizlerini, hatta bizim gibi ülkelerdeki kur ve faiz dinamiklerini bile doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fed konusu bizim açımızdan da son derece kritik. Şimdi yeni dönemde görev ve devralması beklenen isim Kevin Warsh. Piyasalar bir süredir Warsh'un nasıl bir başkan olacağını anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi aslında Fed'e yabancı bir isim değil. Daha önce de Fed yönetim kurulunda üyelik yapmış bir isim. Ve fakat bu sefer koşullar çok daha farklı. Çünkü görevi devralacağı dönem oldukça zor bir döneme denk geliyor. Şunu da söyleyebiliriz tabii. Daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde de günün sonunda küresel finansal krizin olduğu dönemdi. Orası da hiç kolay bir dönem değildi. Ancak mevcut dönemi de son derece karmaşık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi neden karmaşık ve zor bir dönem diyoruz? Çünkü bir tarafta halen tam olarak çözülememiş enflasyon problemi var ABD'nin kendi ekonomik gerçekleri içerisinde. Çünkü enflasyon problemi deyince tabii Türkiye ile karşılaştırınca hangi problemden bahsettiklerini bazen şaşırıyor olabiliriz. Ama kendi makroekonomik dinamikleri içerisinde önemli bir dengesizlik unsuru şu anda enflasyon seviyesi. Diğer tarafta büyümede de yavaşlama sinyalleri var. Üstelik bu son dönemde işte bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, işte yüksek petrol fiyatları ve savaş unsurları da eklenince bambaşka bir karmaşık bir denklemle karşı karşıya kalındı ve Warsh da böyle bir resmi alacak eline. Piyasaların en çok dikkat ettiği konu şu: acaba yeni Fed yönetimi enflasyona ne kadar tolerans gösterecek? Çünkü son dönemde Fed içerisinde bile bu konuda farklı görüşlerin daha görünür hale geldiğini görüyoruz. Bazı Fed üyeleri petrol fiyatları ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon risklerinin yeniden yükseldiğini düşünüyor. Hatta son toplantıda bazı üyelerin 3 üye kadar faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken olabilir mesajını verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Kevin Warsh'un daha farklı bir yaklaşım getirebileceği de konuşuluyor. Özellikle yapay zeka ve verimlilik artışının uzun vadede enflasyonu aşağı çekebileceğine dair görüşleri dikkat çekiyor Warsh'un. Yani ekonominin üretim kapasitesi artarsa büyüme devam ederken enflasyon baskısının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyor. Ancak Fed içerisindeki herkes bu görüşe aynı ölçüde katılmıyor tabii. İşte burada bence önemli noktalardan biri şu: piyasalar artık yalnızca faiz kararını değil, Fed'in de düşünme biçimini anlamaya çalışıyor. Çünkü yeni dönemde Fed'in iletişim dili bile değişebilir. Örneğin Kevin Warsh'un uzun süredir Fed'in kullandığı bazı iletişim araçlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mesela dot plot dediğimiz Fed üyelerinin gelecekte faizlerin nereye gideceğine ilişkin beklentilerini gösteren projeksiyonlarını fazla yönlendirici bulduğu biliniyor. Daha az yönlendirme yapan, biraz daha esnek ve belirsizliği kabul eden bir iletişim dili kullanabileceği konuşuluyor. Ama Warsh'la ilgili en dikkat çekici başlıklardan biri aslında bilanço politikası. Çünkü kendisinin uzun süredir Fed bilançosunun fazla büyüdüğünü düşünen isimlerden biri olduğu biliniyor. Özellikle pandemi döneminde Fed piyasaları desteklemek için çok büyük miktarlarda tahvil aldı ve bunun sonucunda Fed'in bilançosu tarihi ölçüde büyüdü. Yani Fed piyasaya çok ciddi miktarda likitte verdi. Peki bu bilanço büyümesi ne demek? Orayı biraz daha anlatmak istiyorum size, daha akıcı ve daha basit bir çerçevede. Fed piyasadan tahvil aldığında sisteme yeni para vermiş oluyor. Böylece piyasada likitte artıyor, finansal koşullar gevşiyor, faizler daha aşağı geliyor ve ekonomi destekleniyor. Şimdi konuşulan şey ise bunun tersinin yapılması. Yani Fed'in elindeki tahvilleri azaltması ve bilançoyu küçültmesi. İşte buna bilanço daraltma diyoruz. Aslında biraz evvelki biraz şunu ifade ediyor. Yani evdeki fazla suyu yavaş yavaş tahliye etmek gibi düşünebiliriz. Yani pandemi döneminde sisteme çok fazla likitte verilmişti. Şimdi Fed bunun bir kısmını geri çekmeye çalışıyor. Çünkü Walsh'a göre bu kadar büyük bir bilanço aslında parasal aktarım mekanizması üzerinde de arıza yaratıyor. Peki bu niye önemli? Yani bilançoyu daraltsın Walsh. Neden biz bu kadar burada endişeliyiz? Çünkü bilanço daraltmak da biraz önce ifade ettiğim gibi aslında ekonomiyi sıkılaştıran bir süreç. Piyasadaki dolar likiditesi azalıyor, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor ve finansal koşullar daha sıkı hale gelebiliyor. İşte Walsh'un yaklaşımında dikkat çeken nokta bu, şu. Yani kendisi bazı açıklamalarında bilanço daraltımının daha aktif kullanılmasının faiz indirimleri için alan yaratabileceğini de savunuyor. Yani Fed bir taraftan bilançosunu küçültüp piyasadaki fazla likiditeyi geri çekebilir ama diğer taraftan politika faizini daha rahat indirebilir düşüncesi öne çıkıyor. Bu biraz şu anlama da geliyor. Ekonomiyi sadece faiz üzerinden değil, bilanço üzerinden de yönetelim. Fakat burada da ciddi tartışmalar var. Çünkü bazı ekonomistler Fed'in bilançosunu hızlı küçültmesinin piyasalarda oynaklık yaratabileceğini düşünüyor. Ve Amerikan tahvil piyasasındaki likiditeyi bozabilecek risklerden bahsediyor. Yani teoride mantıklı görünse de pratikte çok hassas bir süreç olduğunu çok net bir biçimde anlıyoruz. O yüzden de sadece faiz kararı değil, iletişimi ve bilanço konusunda nasıl bir yol izleyeceği de Fed'in bu dönemde son derece önemli bir konu. Başka konu, konular bitmedi, Fed'in bağımsızlığı konusu da. Çünkü yeni başkanın göreve gelişi, yani Walsh'un göreve gelişi biraz politik tartışmaların gölgesinde ilerledi. Özellikle Başkan Trump'ın uzun süredir Fed'in daha hızlı faiz indirmesi gerektiğini söylemesi nedeniyle piyasalar doğal olarak şunu da soruyor, yeni Fed başkanı ne kadar bağımsız hareket edecek? Bununla ilgili Walsh'un çok net ve kesin söylemleri var, bağımsızlık vurgusu var ama yine de piyasalar Merkez Bankası başkanlarını test etmeyi seviyorlar. Bu soru sadece tabii Amerika açısından önemli değil çünkü Fed'in bağımsızlığına dair oluşabilecek en küçük soru işareti de yine küresel piyasalarda oynaklık yaratabiliyor. Çünkü doların itibarı, doların güvenilirliği, Amerikan tahvil faizleri ve küresel sermaye akımları açısından da kritik oluyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Kevin Walsh her zaman, her ne kadar zaman zaman daha güvercin yani faiz indirimine daha açık mesajlar veriyor gibi görünse de Fed'in tamamını tek başına yönetmiyor. Fed kararları sonuçta bir kurul yapısıyla alınıyor ve şu anda Fed içerisinde halen oldukça temkinli bir kanat olduğunu da görüyoruz. Walsh'un işi burada da çok zor. Çünkü Fed kararlarına gelen şerh sayısı 1950'lerden beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. En son Fed toplantısında karara şerh 4 kişiden geldi. Bir kişinin yine faiz indirimi savunucusu olan Myron'dan geldiğini, diğer 3 kişinin ise faizler tarafında daha sıkı duruş gerekliliğini ifade ettiklerini gördük. Şimdi tabii Powell'ın ayrılacağı bir dönemdeyiz ama guvernör olarak devam edecek Powell. Bunu açıkladı. Dolayısıyla oy verme yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla şerh sayısında artış da olabilir. Burada bir mutabakat sağlayabilmek üyeler arasında Walsh için son dönemde ki Fed başkanlarıyla karşılaştırdığımızda en zorlu görevlerden biri olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk aşamada Kevin Walsh'un kamuoyu önündeki ilk büyük mesajını takip etmek gerekecek. Onu da Haziran'daki Fed toplantısında görüyor olacağız. Peşi sıra yapacağı basın toplantısıyla bir de o toplantıda tabii ki çeyrek dönemli bir toplantı olduğu için yani çeyrek döneme geldiği için ekonomik projeksiyonların da revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğiz. Dolayısıyla Walsh'un bunu nasıl ifade ettiği ve anlattığı da çok önemli olacak. Kısaca yine önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, Fed'in kullandığı dili, vereceği mesajları ve yeni yönetimin oluşturacağı çerçeveyi de çok dikkatle takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bazen dünya ekonomisinin yönünü bir veriyle değil, bir merkez bankası başkanının kullandığı birkaç cümleyle de değiştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyle kapatmak da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oh,

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.